Sen babanı kandır, anan dinden razı. Bir elinde cura, çal vura vura. Küçük hanım geliyor, bel kıra kıra.

evinde komşunun kazı. Küçük hanımın eli uzun, çarpar bazı bazı. Dama çattım çatmayı, çağırın gelsin Fatma'yı. Fatmam nereden öğrendin?